Hava alan çerçivaya projeye kojehir a vazaret aravşin erwade u reveberiya karsadan ve behfkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren leheri mayı çiyayı samane u bakure ku azlaze u lugun cavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hati ara kirin o projeye ji ko beşeke ji ko plana metaviye ya vazaret aravşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina u başbuna be vekera nişte cihbuna icbu heremi wan çerçova ya be cih kirina birna maya bencu nehde ko be armanc bun nuja kirina bin saziye li heremi ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکمه و منگهی ندریا که باشبونه ده و جنگه که که اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برک و نوجه کرنا بنصافیه منگهی ویده که

Karin Eugenia Teknolojik de medit ku de sapanin digital platformen ku danışinin terapiye serheyl u sapanan peşkeşigin. Da ku stres u fıkaran kim bike zede bunek çebuye. Van amuran alikari aşıkantın adam xaya covaki girene. Uredana nekhaşan ku nefeniyate vahijere hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Kavalan Çerçova'ya projeye kojehera vazaret aravşin eruade ure ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı çiyayı samane uba kure ku ezlaze ulugun cavari helebe ya ba kure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşeke jiko plana metaviye ya vazaret arafşin eruate icbura kirina kavalen lezgir kirina u başbuna be vehkera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya be cih kirina birnamaya pencu nehde ko be armanc bun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکه ما و منگه نادریا که باشبونه ده و جنگه که که اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصافیه منگه نوجه دکه.